0: Son Fark Yourself ve Tüm Şeyh Aşırı.
1: Norway'a ait bir kıyafet. Yaptığı bir Norway.